0: Saçma.
1: İblemay, İblemay.
0: Metin gel bakalım. Bir daha at hamurumu at.
2: Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bırak. Bır